Wakana Bamuo. Hey, Sanya na Semtia. Woni Antonio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanya na Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya wusa. I want your name.